0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Leyla'lı saatlere hoş geldiniz diyorum. Saatlerimiz 15.17'yi gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Yine muhteşem bir hava var Helmut'ta. Tarih 4 Ekim'e geldik. Evet, Ekim'deyiz. 2026 da bitmek üzere. 4 Ekim 2026 Pazar gününden sizlere güzel, sağlıklı, enerji dolu bir gün dilerken buradan ben de elimden geldiğince, dilimde döndüğünce müziklerle, şarkılarla, türkülerle, sohbetlerle farkındalığınızı yükseltecek, bakış açınızı değiştirecek konu ve anekdotlarla dilerim 2 saat boyunca güzel bir program geçiririz diyerek, güzel düşünerek, güzel konuşarak, güzel şeylerin olmasını dileyerek iyi pazarlar diliyorum değerli dinleyenlerim. Ve size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Sizlerle paylaşmak istediğim gökyüzü haberleri, yeryüzü haberleri, karayolları, hava yolları, demir yolları, artık bu dönemde her şey birbirine karışmışken dinleyin diyorum. Radyolarınızın frekansıyla oynamayın. Leyla'lı saatlerde kalın. İlerleyen dakikalarda sizlerle konuşmak istediğim, sohbet etmek istediğim birçok konu varken hemen bakıyorum. Kaçmış Helmont'ta hissedilen sıcaklık 21 dereceymiş. Ama bizim şu an stüdyomuz 6. katta, direkt güneş ışınlarına maruz kaldığı için 21 değil 31, 41 gibi hissediliyor. Her yerde cam, dolayısıyla bütün ışıklar böyle aydınlatırken ilerleyen dakikalarda uykumuz gelirse de tabii ki ona da hazırlıklıyız. Onun da tedbirini aldık. Şıkır şıkır, fıkır fıkır parçalarla hareketli, güzel ilerleyeceğiz diyoruz. Böyle artık hem mıkına hem kıkına vururken programda şöyle güzel hareketli bir müzik mi açsak, arabeske mi geçsek, ne yapsak? Aslında her şey planlandığı gibi de gitmiyor. Ben planlar yapıyorum, programlar yapıyorum. Hayat da diyor ki dur Leyla dur, benim de sana planlarım var diyor. Artık gelişine ne yaşarsak yaşayalım diyorum ve gelsin bakalım güzel bir şarkı.

0: Değerli dinleyenlerim, intizardan ömrüm senindir derken ömrüm benimdir diyerek devam ediyorum ve tabii ki sizlere telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 'Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa ya da duygulu ve düşünceleriniz açık bir program. Bu haftada numaramız 0888 16 66 700. 0888 16 66 700. Bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Önce önünüze bir menü geliyor. Önce biri, sonra ikiyi tuşlarsanız direkt benimle irtibata geçebilirsiniz sevgili dostlar. Hemen bunun da duyurusunu yaptıktan sonra, vallahi sıcaklık arttıkça benim böyle şarkılara, türklere, böyle hafif müziklerden birazcık böyle hareketli müziklere mi geçsek diyorum. Geçelim bari, haydi bakalım geçelim bari diyerek şöyle araya da bir
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler. Leyla ile Leyla'lı

Değerli dinleyenlerim, Enes'ten dinliyoruz. Enes 61'den Alev Alev. Biraz önce sizlerle de paylaştığım gibi 3 Ekim ve 14 Kasım'a kadar Venüs Retrosu başlamış durumda. İnanırsınız inanmazsınız, orasını bilemem. Doğruluğu çokça eski kadim bilgilerden bu yana günümüze gelmiş. Dolayısıyla bu dönemde hissettiğiniz duygular özellikle ekslerinizin dönme zamanıymış sevgili dostlar. Boğalar, akrepler, koçlar, teraziler, özellikle oğlaklar. Dolayısıyla böyle uyudun mu mesajları ya da rüyamda seni gördüm, nasılsın diyenleri, o sezon açılmış sevgili dostlar. Dolayısıyla eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Denenmişi denemeyin. Eski sevgiliye dönmek, değerli dinleyenlerim, atılan çöpün üstüne parfüm sıkıp salonun ortasına koymak gibi bir şey. Dediğim gibi bunları hiç kale almayın. Hatta ben buradan bir de dönen eski sevgililerinize bir şarkı gönderiyorum. Seda bacım cevap versin. Öyle gelen mesajlara baktınız. Ha, ayrıca şöyle bir durum da var. Eski arkadaşlarınız, eski dostluklarınızla da karşılaşabilirsiniz. Ay, yıllardır ben bu kişiyi görmüyordum, karşıma çıktı falan diyorsanız, retrodan dolayı böyle şeylerin sıksa yaşanabileceği bir dönemdeyiz. Dikkat dikkat.

şimdiki şarkı da dönen ekslerinize hediye gelsin. Hediye bile fazla etmez de. Neyse. Adet yerini bulsun, gönderin bu şarkı, içinizde kalmasın.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 15.38'i gösterirken çarçabuk geçmiş 38 dakika sizlerle daha biraz daha zamanım var. İlk saatin bitmesine birbirinden özel ve güzel müziklerle devam ederken radyolarını henüz açanlar için ben tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 700 088 16 66 700 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Önce 1'e sonra 2'yi tuşlarsanız önünüze menü gelecek. Direkt benimle bağlantıya geçebilirsiniz. Dediğim gibi retrolar, metrolar derken retro ile gelen metro ile gider sevgili dostlar. Ekstra bir uyarı daha. Büyük işlere başlamayın diyorlar. Büyük estetik operasyonları ya da hiç yapmadığınız ya da ilişkiler. Tabii ki benden söylemesi siz dinlersiniz, dinlemezsiniz. Uyarıyı alırsınız ama o sizin keyfinize. Şöyle bir şey var sevgili dostlar. Hayatımdaki insanlar yerlerini kendileri belirliyor. Davranışlarıyla, niyetleriyle, hissettirdikleriyle. Dolayısıyla benim ayağımın altıda müsait, başımın üstüde duracağın yeri kendin belirle.

Sevgili dostlar, ay şu mikrofonu da düşürmesem. Kabloları arada bir dolanıyorum değerli dinleyenlerim. Olur, o kadar canlı yayındayız dolayısıyla. Sürçülisan edersem affola diyerek sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Değerli dinleyenlerim, uzmanlara göre 5 yıl içinde olacağınız kişi şu ölçülere bağlıymış. Şunu bir güzel mikrofondan geliyor ses. Başlığını çıkartıyorum herhalde. Dediğim gibi uzmanlara göre 5 yıl içinde olacağınız kişi şu ölçülere bağlıymış. Okuduğunuz kitaplara, vakit geçirdiğiniz insanlara, tükettiğiniz gıdalara, benimsediğiniz alışkanlıklara, yaptığınız sohbetlere ve 5 yıl sonra nerede olacaksınız ona göre belirleniyormuş. Bunu da sizlere anlatırken, her şey değişir değerli dinleyenlerim. Bazen zamanla, bazen bir insanla der Cemal Süreyya. 10 yılda olmayan bir anda olur. Her şey olur, her şey güzel, her zaman yerine gelmiştir. Dolayısıyla ne derdiniz varsa şifasız dert vermesin Rabbim. Sağlığınız yerindeyse çok da bir şey kafanıza takmayın diyorum. Şimdi müziğin keyfine varsak mı?

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 15.57'yi gösterirken biraz sonra saat 16'da haberlere bağlanıyoruz. Dolayısıyla radyolarınızın frekansıyla oynamayın. 107.27 Tesalmont'ta kalın, bizimle kalın. Az sonra haberlerden sonra saat 16'daki canlı yayında Leyla'lı Saatler'de tekrar buluşacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den ben dinleyen herkese tekrar gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Elmont Radyosu'ndan, Ditis Elmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ.

0: birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Yine birbirinden özel güzel şarkılarla, konularla sizlerle güzel bir vakit geçirmek dileğiyle diyorum. Bu pazarda, bu andan da size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Şimdi hareketlenelim, bereketlenelim diyorum. Hareketli güzel bir şarkı hazırlayacağım inşallah. Demin bütün listeyi alt üst ettim. Hiç de sizlere çaktırmadım. Bütün listem çöp oldu sevgili dostlar. Yanlış bir tuşa basmakla hepsini tekrar ayarlamak durumunda kaldım. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Şimdi gelsin bakalım güzel bir müzik.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler.
2: Leyla ile Leyla'lı Saatler.
3: Habibi, hadi mıraklısın Leyla.

Değerli dinleyenlerim, beni al kendin gibi yak, yananı görür Allah diye böyle birbirinden özel güzel şarkılarımız varken sizlere tabii ki telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler, sazlar, cazlar, ne arzu ediyorsanız, duygu ve düşüncelerinize açık bir program. 088 16 66 700 088 16 66 700 bu numaradan bana bağlanabilirsiniz. Tabii ki öncelikle önünüze bir menü gelecek. Önce biri, sonra ikiyi tuşlarsanız direkt benimle bağlantıya geçebilirsiniz sevgili dostlar. Beni al ta ki seni görene kadar Afro House Remix'den dinliyoruz. Bakalım şöyle hareketlenelim, bereketlenelim dedik sevgili dostlar. İki çalkalayın, iki dönün, enerjiniz değişsin. Auranız şöyle bir yükselsin. Baktınız olmuyor, iki de zıplayın, bakın nasıl oluyor.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, 16.29'u gösteriyor saatlerimiz ve böyle birbirinden hareketli müziklerle programa devam ederken, değerli dinleyenlerim, günün hatırlatması olsun. Kim ne derse desin, aldırmayın. Sen nasıl, siz nasıl mutlu oluyorsanız, kiminle mutluysanız öyle yaşayın. Şu biricik hayatınızı el alem ne der diye çöpe çevirmeyin. El alem doymuyor değerli dinleyenlerim. Hatta birini değiştirmeye kalkmayın. Gidin değişiğini bulun.

Evet değerli dinleyenlerim. Hem mıhına hem kıhına vururken, aşktan, sevgiden, hayattan bahsederken, şimdi birine olan duygusal bağınızı kaybettiğinizde onların aslında ne kadar sıradan biri olduğunu fark edeceksiniz. İnsanları bu kadar özel gösteren sizin sevginiz ve enerjinizdir değerli dinleyenlerim. Şimdi karşıdaki ışıldıyor ya. Oysa ki sizin ışığınızı ona yansıttığınız için o ışıldıyor. Işığınızı çektiğinizde onu sönecek. Ama o karşıdaki de zannediyor ki ben parlağım, benim ışığım. Onu aydınlatan sizsiniz. Işığı kapatın. Bakın nasıl değişiyor duygular, bakış açıları.

ne yapıyoruz değerli dinleyenlerim? Biz bazen böyle öyle parlatıyoruz, öyle parlatıyoruz. Hatta kendimizde olan bütün ışığı karşıya yansıtıyoruz. Biz de üstüne cila atıyoruz. O da zannediyor ki kendini bulunmaz Hint kumaşı.

Sevgili dostlar, yarım saati geride bıraktık. Şöyle bir yarım saatim daha var sizlerle birlikte. Kahvenizi için sessizliği kucaklayın. İnsanları da çok ciddiye almayın. Hayatı kendinize dert etmeyin. Duygularınızı abartmayın. Ve kimseyi istemediğiniz şekilde memnun etmeye çalışmayın. Biricik hayatınız var. Unutmayın, memento mori. Yani ölümlü olduğunu hatırla. Öleceğiz arkadaşlar. Hepimiz bir gün öleceğiz. Dolayısıyla gününüzü gün edin. Yaşasan da öleceksin, yaşamasan da.

Değerli dinleyenlerim, ben bu moddan alır giderim götürürüm diye düşünüyorum bu programı. Hafif böyle bir stüdyoda disco havası hissedilse de, sevgili dostlar, bir insana verilebilecek en güzel hediye ona iyi gelmektir. Sesiyle, sözüyle, bakışlarıyla, duruşlarıyla, haliyle, enerjisiyle, bakış açısıyla, eylemleriyle birine iyi gelmek, varlığını, yaşamını yükseltmek ne güzel bir hediyedir.

Ve bahsettiğim bunların hepsi bedava. Böyle benim annem de derdi, böyle az buz sevmeyi çok çok sevin değerli dinleyenlerim, insanları, tabii ki iyi insanları, doğru insanlara denk gelirseniz bu çok önemli hayatta. Yani eksilmezsiniz, bir tarafınız eksilmez böyle severseniz. Ne diyeyim?

Neden bu kadar ikili ilişkilerden, sevgiden, aşktan bahsediyoruz? Değerli dinleyenlerim, Venüs retrosu var. Böyle arzuların şelale olup coşkuların, sevgilerin, ekslerin pörtlediği bir zamandayız. Şöyle Cemal Süreyya'nın da bir lafını hatırlatmak istedim. Cemal Süreyya ne güzel söylemiş. Benim imza attığım kalbe kimse şiir yazamaz demiş adam. İlgilenmezseniz hikaye bile yazarlar demiş kadın. Leyla ile Leyla'lı saatler.

ne çok severim böyle hareketli şıkır şıkır şarkıları derken, tabii arada felsefeyi de eksik etmeyelim değil mi? Böyle hem hareketlenelim, hem bereketlenelim, hem bakış açımız değişsin. Ne demişler değerli dinleyenlerim? Bakış açını değişsin, hayatın değişsin. Aslında başımıza, yani hayatımız bizim başımıza gelen olaylar değil. O olaylara nasıl baktığımız, nasıl bir anlam kattığımız. Bir de hayatın 5 makamı varmış değerli dinleyenlerim. Hayret makamı, sabret makamı, affetmek makamı, rahmet makamı. Altıncısı da benden gelsin mi? Tam söyleyemeyeceğim ama çektiret makamı, altıncı makam da benden gelsin, çektiret.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, şöyle sizlerle birlikte bir 6,5 dakikam var. Hemen bitirmeden önce de değerli dinleyenlerim, dervişe sormuşlar, ne anladın bu dünyadan diye. Derviş cevap vermiş: ölülerin sevgiyle anıldığı, yaşayanların sevgisizlikten öldüğü bir dünyaya şahit oldum. Ölülerin toprağına çiçek ektiler, yaşayanların bahçesini ise talan ettiler.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Bu haftada bana ayrılan süreyi doldurdum. Leyla'lı saatlerin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum değerli dinleyenlerim. Bu pazarda bana ayrılan süreyi doldurdum. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Ve sizi önemseyen insanlara da değer vermeyi unutmayın diyorum. Unutmayın, Venüs retrosu var. Gelenlere, gidenlere ekstra dikkat edin. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın. Yarın güzel bir haftaya şöyle neşeyle, keyifle, pozitif bir enerjiyle başlayın. Unutmayın, bir tek hayatımız var. Onu da başkaları için heba etmeyin. Kendinize değer vermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batın bu dünya.

Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Necile Pazar tekrar sizlerle birlikteyiz. Vallahi gerçekten şöyle bir parçalardan açılış yaptık. Orhan Babamızın Batsın Dünya bir remix parçasıyla açılış yaptık sevgili dostlar. Gerçekten böyle remix parçalar var mı yani? Olmaz mı yani? Hayatta böyle yani gerçekten mi yani? Evet, TikTok'taki arkadaşlarımıza şöyle bir bakıyoruz. Fatma Nur Koca, teşekkürler katıldığı için. Emrah 46 katıldığı için teşekkürler, teşekkürler. Evet, sıradaki parçayı sizlere şöyle bir armağan edelim o zaman. Ferdi Babamızdan gelsin. Hangi parçası sevgili dostlarımız, hangi parçası? Şöyle bir bakıyorum. Ben de özledim, ben de özledim bu dünyayı, ben de özledim ama Allah'tan rahmet eylesin derken rahmet olsun diyoruz Ferdi Babamıza. Hadi bakalım, ben de özledim.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, ben de özledim, ben de özledim dedi. Ferdi babamızdan Allah rahmet eylesin de yanındaki Ahutu'ya da Allah rahmet eylesin. Gerçekten böyle bir sineması vardı Ferdi babamızın. Ben de özledim, ben de gelecek. Her şarkısının bir sineması vardı Ferdi babanın. Ama Orhan babanın da vardı yani. Olmaz olur mu yani gerçekten? Evet, hayat böyle geçti. Böyle su gibi aktı, gitti diyoruz. Evet, ben de özledim derken biz de sizlerle sizledik. Bir haftaydı şöyle ipiyle çektik. Yani bu pazar günü de sizlerle birlikte olmak için. Evet, TikTok'ta arkadaşlar da buradan kucak dolu selamlar.

derken nereye kadar? Türkiye saatine 20'ye kadar, Avrupa saatine 19'a kadar buradayız diyoruz. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Neşle Pazar devam ediyor.

Evet, Full Damar. Evet, Full Damar'dan kim geliyormuş? Harika, Özden'den gelecek. Arkadaş kalayız diyoruz. Arkadaş kalayız. Gerçekten böyle arkadaş kalalım mı? Olur tabii. Olmaz mı yani? Arkadaş kalıyoruz. Gelsin bakayım. Evet, isteklerimizi de biraz evvel anlatacağız. Telefon numaramızı söyleyeceğiz. Ve isteklerinizi de WhatsApp'tan da, TikTok'tan da yazabilirsiniz sevgili dostlarımız. Gelsin bakayım. Aramızda arkadaşım diyoruz.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, harika özlediniz. Arkadaş Clarice dedi, gerçekten böyle damar parçalanan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Evet, istekleriniz gelmeye başladı derken şöyle bir bakıyoruz WhatsApp'ımıza. Evet, şu an bir bakıyorum, Selma Hanım göndermiş. Merhaba Murat abi demiş, programın güzel damar parçalarına açılış yapmışsın. Vallahi şöyle bir sizi dinliyoruz diye yazmış. Biz de kendine teşekkürler Selma Hanım'a. Evet Selma Hanım'a teşekkürler derken sıradaki parçayı kendine armağan edelim o zaman. Evet, Avrupa'da arayan dinleyeceğimiz WhatsApp adresimiz 0653 2050 46'ya WhatsApp'larınızı yazarken veya da TikTok'ta da Hacı 4657 sayfasından bizi Helmut FM'den dinleyebilirsiniz sevgili dostlarımız. Evet Helmut FM Neşeli Pazar ortak yayınla devam ederken TikTok'ta araya girdi. Şu an 3 ortak yayınla beraber Neşeli Pazar devam ediyor. Evet Selma Hanım'ın isteğini Mustafa Keser'den geliyor güzel bir parça. Hangi parçalardan bir tanesi? Aklım fikrim sen hep sende varsa diyor. Gerçekten aklım fikrim. Vallahi gerçekten böyle herkes olmaz mı yani? Akıl fikir olmaz mı? Hayat böyle yani. Gerçekten böyle. Gelsin bakayım Mustafa Keser'den geliyor.

0: sevmemek
1: mümkün.
2: Evet, Selma Hanım'a teşekkürler derken, evet, TikTok'ta arkadaşlarımız şu an Emrah arkadaşımızdan kaldı. Yine arayan var mı bilmiyorum ama şu an ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili dostlarımız, evet biraz evvel arayan arkadaşımız şöyle bir Karadeniz türküsü çalar mısın demiş bizlere. Biz de hemen gönderelim o zaman parçasını. Evet, şöyle Karadeniz'e doğru, şöyle Türkiye'nin kuzeyine doğru uçalım. Yani gerçekten Karadeniz türküsü meşhur olarak bizim radyoları böyle hareketli parçalardan gitmeye devam eder. Evet, 06.53.20.50.46'ya derken hemen isteğinizde gelirken şöyle bir Karadeniz türküsü ayarlayayım bari.

Evet, evet sevgili dostlarımız, TikTok'ta bir ufak takılma olmuş. Yani internet problemi olunca şu an tekrar TikTok'u açtık. Evet, inşallah dinleyicilerimiz katılabilir derken. Evet, WhatsApp'taki gönderen dinleyicimiz, şöyle bir bakıyoruz. Kim göndermiş, şöyle bir bakalım sevgili dostlarımız. Evet, Murade Hanım göndermiş. Çok çok teşekkürler diliyor. Şöyle bir karantin türküsü bir tane daha çalarsan memnun olurum demiş. Hemen ben de hemen gönderiyorum. Çarşamın beyleri diyerek Davut Güloğlu'dan gelecek. Yani böyle bir öksürükler de olabilir yani. Şöyle biraz sana su içeceğim bakayım. Evet, gelsin bakayım Çarşamanın beyleri.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken evet TikTok'umuza hızlı hızlı devam etmeye başladı. Evet, Murat Uzun, Elif Kurtkaya'ya çok çok çok teşekkürler derken çok beğeni gönderiyorlar. Evet, beğenilerinizi bekliyoruz. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Murat Ateş adı, evet, katılmış bizlere. Evet, ona da çok teşekkürler derken evet beğenilerinizi bekliyoruz. Evet, bol bol beğeni gönderin sevgili. Bugün hızlı neşeli parçalarla devam edeceğiz. Şu an sıradaki parça çamız Tarkan'dan geliyor. Bakın hangisiymiş? Senin adını kavuşturana olsun mu?
2: Vallahi gerçekten böyle parçalar var mı yani?
1: Olmaz mı yani? Sağ olsun yani. Sağ olsun derken şöyle bilgisayardan her parçayı çalıyoruz. Gerçekten böyle parçalar var mı?
2: Vallahi.
1: Halbuki

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Tarkan'ın güzel albümlerden bir tanesini dinledik sevgili dostlarımız. Gerçekten böyle ve farmayı olmaz mı yani gerçekten? Tarkan'ın en son albümlerden bir tanesini çok hoşuma gitti yani bu parçalar. Evet sevgili dostlarımız, WhatsApp'ta gönderen arkadaşımız İbrahim. Evet, İbrahim arkadaşımız. Merhaba Murat abi demiş, seni TikTok'ta izlemek için ne yapmam lazım demiş. Vallahi beni izlemek için Hacı alt çizgi 4657'ye yazdım mı direkt ben canlı yayına girersiniz sevgili ortamız. Evet, canlı yayında sizlerle birlikte olmak için teşekkürler dedirken. Evet, şöyle bir bakıyoruz katılanlara, teşekkürler dedirken. Bakalım. Esra Fener, teşekkürler katıldığın için. Fatma Açay'a teşekkürler katıldığı için. Murat Uzun, evet teşekkürler. Sallı. Teşekkürler. Mikail Uzun, teşekkürler sizlere. Evet, bu isimlerini saydığım arkadaşlar da şu an hemen bir güzel bir parça gönderdim. Recibimden güzel bir parça. Olur mu kızım? Olur diyor. Gerçekten mi? Nasıl parça? Hareketli parça olsun derken. Evet, ilk birinci saatimizin neredeyse sonuna geldik. İkinci saatte de devamlı, hızlı bir parçalara devam edeceğiz. Gelsin bakayım Recibimden.

Haydi şimdi gel, şimdi gel. Gerçekten sevgili dostlarımız Emrah'ın güzel parçalardan bir tanesi ama şu an haberlere bağlanacağız. Haberlerden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Neşeli Pazar, bir yere kaybolmuyorsunuz. İkinci saatte sizlerle birlikteyiz. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımız devam ediyor yayınımız.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, ah geceler, bah geceler de neyse daha sayarın remix parçalardan bir tanesini sevgili dostlarımız. Evet, ikinci saatimize başladık. İkinci saatimizde sizlerle birlikteyiz. Evet, TikTok arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar. Halit arkadaşımıza teşekkürler, teşekkürler. Evet, bakalım Ayla mı? NMK Ayla, teşekkürler katıldığı için. Evet sevgili dostlar, sıradaki parçamızda bütün katılanlara, buradan TikTok'ta katılan arkadaşlarımıza Hakan Altun'dan gelecek güzel bir parça. O parçanın adını söylemeye gerek yok ama siz dinleyin bakayım neydi. Beğeni gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz, bir bakalım mam gelsin.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken Hakan hangisi? Altun'dan ne dedik? Evet, Gülbel Alem, bir Gülbel Alem derken güzel parçalarla devam ederken sevgili dostlarımız saatlerimiz 15 dakikayı geride bıraktık. İkinci saatimizi. Evet, bir istek var şu an, bir bakayım WhatsApp'ta isteğimize bir bakıyorum sevgili dostlarımız. Emel Hanım yazmış. Merhaba Murat abi demiş. Güzel parçalar çalmaya devam ederken biz de sizi şuradan dinliyoruz demiş, yazmış. Evet, biz de kendine çok çok teşekkür ederken, Emel Hanım'a da teşekkürler derken, Sinan Özer'in güzel bir albümlerden bir tanesini kendine armağan edelim diyoruz. Öpse de beni diyor. Gerçekten mi? Ben demiyorum ama Sinan Özer söylüyor. Sinan Özer söylüyor. Öpse de beni diyor. Hadi bakalım, Eylem Hanım'a da teşekkürler söylerken gönderelim o zaman parçayı. Gelsin.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, öpsene beni öpsene dedi, Sinan Özen söyledi. Eylem Hanım'a teşekkür ederken, evet, Ali Akyol, teşekkürler katıldığı için. Şu an bir bakayım, bu arkadaşı tanıdık geliyor bana mı? Bence Kayserili bu parça arkadaş. Şu an okul parçayı kendine güzel bir Kayserili parçası çalacağım. Evet, Ali Akyol bence dediğim arkadaşlarından biridir o zaman. Evet, o parçayı kendine gönderelim. Şöyle Kayserili parçasını hazırlayayım. Önce şu an Bülent Ersertaş geliyor. Ondan sonra Kayserili parçasını gönderelim o zaman. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, Bülent Sertaş'la döndük. İkimiz de bilemedik dedik. Gerçekten güzel parçalardan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Biraz evvel Ali Akyol arkadaşımızın isteğini gönderelim o zaman. Bence buradan katılan arkadaşımızdır bence. Şu an o da ben bildiğim gibi Kayserili olduğu için aslan gibi Kayserili'yim diyerek bir parçası var. O parçayı kendine armağan edelim. Ve de bakayım. Bakın şöyle bir bakalım. Hamza Hanım. Hamza arkadaşımız. O da Kayseri'de. Onu da gönderelim. İsmini saymadığım arkadaşlar, yani buradaki Helmut'ta bütün Kayserililere gelsin diyoruz. Kayserilim diyoruz. Gelsin bakayım.

0: sar bedenim bedene. Dünya dolu yar olsa da benimkisi bir tane.
1: DJ Murat. DJ Murat.

Evet sevgili dostlarımız, Aslan Gibi Kayseri'den başladık. Güzel bir parçaydı. Enişte Ben Aşiş dedi. Gerçekten böyle böyle güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet sevgili dostlarımız, saatlerimize bakıyoruz. Tam 25 dakikamız kalmış. İkinci saatimizde de şöyle bir bakarken şu an bir bakıyoruz. Mazız Ersoy'dan gelecek güzel bir parça. Kahverengi gözlerim diyecek. Evet bütün bayan arkadaşlarımızın kahverengi gözleri olanlara buradan selamlar döndürürken hemen Mazı Ersoy'dan dinliyoruz. Kayferin gözlerimi.

0: saatler.
1: Evet, kaybı rengi gözlümleri derken sevgili dostumuz Mazlı Ersoy'dan dinledik. Bu güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet sevgili dostumuz, arkadaşlarımızı selamlar derken, TikTok'taki arkadaşlarımıza selamlar derken şu an güzel bir parça daha çalalım. O zaman programımızın neredeyse 20 dakikası kaldı diyoruz. Evet, TikTok'taki arkadaşlarımıza da çok selamlar derken sıradaki şöyle bir bakayım WhatsApp adresimizdeki bakıyoruz şöyle güzel bir parçamız var mı, istek var mı, onu evet istek varmış, onu da ayarlarken hemen o parçasına gönderelim. Evet, son gülenler iyi güler diyor, güzel bir parça valla, son gülen iyi gülermiş, ben de bilmiyorum ama göndererek bakayım nasılmış.

0: Neşeli saatler.
1: Gülüyorsun diye. Evet sevgili dostum, son gülen iyi güler derken beterin de beteri varmış yani, gerçekten böyle. Evet şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlarımız. Naci Yıldırım teşekkürler. Hünçir adamım teşekkürler katıldığın için. Evet Mehmet Batedin teşekkürler katıldığın için sevgili dostlar. Şöyle bir bakıyoruz. Sıradaki parçamızı da gene bir ayarlayalım. Şöyle bir bakalım hangi parçamış. Erken Ocaklı'dan gelecek. Erken Ocaklı'dan aşk kim icat etti diyor. Aşkı kim icat etti? Vallahi ben de bilmiyorum ama eden etti yani gerçekten. O zaman ne yapalım? Erkan Ocaklı'dan dinleyelim. Ondan sonra programımızın son 13 dakikası kalmış diyoruz. Evet programımızın son 13 dakikasından sizlerle şöyle güzel bir parçalarla devam ettirelim.
0: Neşeli, neşeli saatler.

0: Neşeli Saatler.
1: Vay vay vay vay. Gerçekten böyle seni görmeyene ölmeyi. Vallahi gerçekten böyle fırsatlar var mı yani? Olmaz olur mu yani? Evet arkadaşlar, teşekkürler derken şöyle bir bakıyoruz. Yayınımıza devam ederken son bir parçamız mı çalalım? Bakalım bakayım şöyle bir. Evet. %30'um bizim diyor DJ Emin Baba'dan. Dinleyelim o zaman. Şöyle bir bakalım. Hangi parçası geliyormuş?
2: Çok paran olması mı? Büyük bir evin. Son model araban mı? Hayır. Gerçek zenginlik, sağlıklı uyanmak, sevdiğin insanları yanında bulmak ve ömrün varken yaşamayı bilmektir. Çünkü para geri gelir. Ama geçen ömür geri gelmez.

0: Bugün sev, bugün sarıl. Çünkü
1: neşeli saatler.
0: Unutmayın. Mal mülk kalır, ömür geçer. Sevdiklerinize zaman ayırın. Çünkü gerçek servet yaşadığımız güzel anlardır.

Evet, DJ Emin'den de teşekkürler derken güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet, hayatta yaşamak var. Hayatta üzülme yok. Ama para gelince elin kilididir. Bugün vardır, yarın yoktur. Olmaz olur mu yani sevgili dostlar? Olmaz olur mu? Hayat yaşamakla biter. Ömür yaşamakla biter. Bu dünyaya geldik, bu dünyadan geri göçeceğiz. Yani bu dünya muhtar olmayacağız. Bu dünyada hiçbir şey olmayacak. Yani biliyorsunuz hayat böyleymiş. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Giden gelmiyormuş. Gerçekten gelmiyor. Hayat bu zamanda çok çok çok güzel. Evet, şöyle bakalım. Sıradaki son parçamız 3 dakikamız kalmış. O 3 dakikada noktalayalım o zaman parçamızı. Evet, şöyle bir parça daha dinleyelim. Gelsin. Ondan sonra bakalım son noktamızı verelim.

Maalesef bize verilen 2 saat süremiz doldurduk. Neşeli Pazar her pazar günü sizlerle 17 ile 19 arası, Türkiye saatiyle 20 ile 18 ile 20 arasında Neşeli Pazar TikTok'ta devam ederken, hepinizi haftaya gene buluşmak üzere derken, hoşça kalın diyoruz. Neşeli kalınız, Neşeli Pazar'da kalın diyoruz. Bye bye.